yangu asene simagire mutseha sana nenda finira cheche mekwe uo yangu asene simagire mutseha sana nenda finira cheche mekwe uo yangu asene simagire mutseha sana nenda finira cheche mekwe.

yangu asenesi mwagire mutsuzeha sana nenda finira chechemekwe uo yangu asenesi mwagire mutsuzeha sana nenda finira chechemekwe uo yangu asenesi mwagire mutsuzeha sana nenda finira chechemekwe.